0: Ühüngdü şeyde yaşadı. Enes Radyosu.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.